Hava da yer dinle bu der. Sivida teğer dinle soyit. Gönü ile düğü darım. Klausi gil udmeden. Yer adı istemedim ağam. Müzik kemen gibi sağdan.